0: Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.
1: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorba ve kibirliler var dedi. Cennet ise, bende de zayıf ve yoksullar var dedi. Bunun üzerine Allah aralarını şöyle halletti. Ey cennet! Sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime merhamet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Seninle dilediğime azap ederim. Ben ikinizi de dolduracağım.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Aşkından çöllerde dolaşsam, yansam tek. Ahir zaman Lut kavmine denk mi denk? Bunca günahlarım arasında seni düşünmek. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Düğümlendi boğazım, nutkum tutuldu. Aşkından gözlerime kilit vuruldu. Günahlarım geldi aklıma, utandım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ahir zaman dehşetliymiş, yaşayarak anladım. İmanı muhafaza, elde tutulan kor. Sana layık ümmet olamadım, vicdanıma sor. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Dünyanın çivisi çıkmış çoktan. Cazibesi hepimizi bir nebze dahi olsa aldatmış. Baki alem kısacık bir ömre saklanmış. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ben de aldandım, kandım. Baki alemi kısacık bir ömre sattım. Şu dünyada pusulasız çok dolaştım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Allah seni her şeyden çok sevdi. Habibullah'sın, merhametin yüceler yücesi. Bu kul haşirde dehşete düşeceği belli. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Günahlarım diz boyu, yüzüm kara. Battım batacağım kadar günaha. Yüzüm paspas olsa ayağının altına. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah?

Ayağının altında paspas en yüksek rütbedir bana. Ama mukaddes ayağın değmesin bu günahkara. Bastığın kum taneleri elmastan değerlidir inanana. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Varlık seninle oldu anlamlı ve yüce. Bütün yaratılanlar mahşerde seni görünce nasıl da umutlar yeşerecek yüreğinde. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen iste, cehennemler mum gibi söner. Allah'ın Habibisin, şefaatine şeytanı affeder. Ama sen adilsin, susuyorum. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ne muhteşemsin, görenler bilir. Aşkından derde düşenler bilir. Gizli gizli hicranınla bu kul gün be gün erir. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sevemedim senden başkasını ben. Ne olur hicranınla yakma beni sen. Umudumsun, aşkımsın, her şeyimsin. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Korkum var, kavuşamayacağım diye. Ahirette huri, köşk, cennet neyime? Bir nazar eyle bu aciz perişan mücrime. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Adını andım, titredi yine vücudum. Senin yanında utanmadan nasıl dururum? Rabbim settardır, örtmese günahlarımı utanırım. Şefaat eder misin?

sen ki Ebu Cehil'in kurtulması için yüzlerce kez vardın kapısına. Medet, merhamet Allah aşkına. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Avuç açtım, yalvarıyorum ümmetin olarak. Günahlarım çok, boynum bükük. İmanlı ölmek mi? Müjdesi büyük. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Dünyaya daldım, zevk ve sefa içinde. Şeytanla nefis halime bakıp da sevinmekte. Ahmakça yaşadım, aldandım, pişmanım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen ki geleni geri hiç çevirmedin. Sen ki ümmetinin aşkıyla yandın, eridin. Sen ki şefkatinle alemi kucakladın. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Peygamberlerin arzusu vardı ümmetin olmak. Nasıl bir gaflet ki seni anlamamak? Şefaatin olmadan mümkün mü cenneti kazanmak? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen olmasaydın alemler yaratılmazdı. Rahmeti gazabını geçmeseydi şefaat yetkisi tanınmazdı. Kulunu sevmese en sevdiğini bizlere yollamazdı. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Arsızım, kendimi biliyorum. Hangi yüzle şefaatini istiyorum? Kendimi şefkatli ellerine bırakıyorum. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah?

Senin sevgini sığdıramam ki aleme. Tutamam, yazamam alsam kalemi elime. Kavuşacaksam hemen sarsınlar beni kefene. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed.

0: Fakihlerinden İbni Abdüsselam İslam dünyasına Haçlı seferleri başladığı zaman Haçlılara silah ve silah yapımında kullanılacak malzemenin satışının haram olduğunu ve bunu yapanların zalim olacaklarına dair bir fetva yayınlamış. Bu fetvayı duyan terzilerden biri İbni Abdüsselam'a gelerek diyor ki efendim Haçlılar bana elbise diktiriyorlar. Ben de onların elbiselerini dikiyorum. Acaba ben de zalimlere meyletmiş olur muyum diyor. Hayır evladım diyor, sen zalimlere meyletmiş olmazsın. Sana iğne ve iplik sağlayanlar zalimlere meyletmiş olur. Sen zalimin ta kendisi olursun.
1: Eyvallah.
2: Metin yükselen yeni sesi Mekke FM.
3: Ümmü Gülsüm binti Ukbe İbni Ebu Muayit, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim, dedi. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Müslim'in rivayetinde şöyle bir fazlalık vardır. Ümmü Gülsüm dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halkın söyleyip durduğu yalanlardan sadece üçüne izin verdiğini işittim. 1- Savaşta düşmanı aldatmak için. 2- İki kişi arasını bulmak için. 3- Kocanın karısına, karının da kocasına aile düzenini korumak maksadıyla söylediği yalandır.

başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir et.

Ubeydullah İbn Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibi demektir.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmanı en olgun olan kimseler, ahlakı en güzel olan kimselerdir. En hayırlılarınız, hanımları için en hayırlı davranışta bulunanlardır.
1: Arkadaşlar, israf denilen haramdan uzak durun yeter. Ev hanımları, evinizi iyi elden geçirin. Son kullanma tarihi bitmesin. Kocanızdan kaçak korsan, çöpe atıp, üstünü kapatıp, sonra ağzını bağlayıp, son kullanma tarihine kadar kullanman için aynısından ısmarlaya ısmarlaya, evini gözden geçirmeden, kilerine bakmadan, dolabın dibinde ne var ne yok araştırmadan, pörsüttüğün sebzeler, çürüttüğün meyveler, son kullanma tarihini kaçırdığın o nimetler senin kafana vurulacak, kafana indirilecek. Öyle ya.
2: Ya Mecid, ya Mecid. Yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.
3: Hey Allah!

Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, insanların sahip oldukları dünyalıkları ortaya koyarak şöyle dedi. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyu açlıktan kıvranıp durduğunu, karnını doyuracak adi bir hurma bile bulamadığını gördüm.

Ya Gaffar, Ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ebu Talha, Medine'de Ensar'ın hurma bahçesi yönünden en varlıklısıydı. Ebu Talha'nın en sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer, oradan tatlı su içerdi. Ebu Talha, en sevdiğiniz maldan infak etmedikçe en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız. 3 Ali İmran 92 ayeti nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, "Ya Resulallah, Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete erişemezsiniz." ayetini gönderdi. "Benim en sevdiğim malımsa Beyruha adlı bahçedir. O Allah için sadakadır. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını isterim. Burayı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Aferin sana. Bu ne kârlı ve ne iyi bir maldır," dediğini işittim. "Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum," dedi. Ebu Talha, "Öyle yapayım ya Resulallah," dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

0: Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize, "Ya Ayşe, ben senin bana darıldığını, kırgın olduğunu ben anlıyorum," buyurdu. Ayşe annemiz merak etti. "Nasıl anlıyorsun ya Resulallah?" dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, "Bana darıldığında yemin ederken İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ama eğer bir dargınlığın, kırgınlığın yoksa yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun." Efendimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz çok güldüler. "Ya Resulallah," dediler, "vallahi Allah'a kasem ediyorum ki ben o an sadece ismini terk ediyorum. Sevgini asla terk etmiyorum."
1: Sizin yeriniz burası.

Ben aciz bir çareyim, şu dünyada bir avareyim. Başka kapı mı var ki gideyim? Bana dost Allah yeter. Varsın sizin olsun yalan dünya. Yüksel yükselebildiğin kadar makamda. Bitecek bir gün ömrün Azrail kapını çalınca. Bana dost Allah yeter. Gülmelerin ağlamaya inkılap edecek. Gelmez sandığın haşir elbet gelecek. Güvendiğin herkes seni terk edecek. Bana dost Allah yeter. Dünyada çekmediğim acı mı kaldı? Benim için en büyük ceza sensizlik anı. Issız çöllerde bırakma beni sensiz. Bana dost Allah yeter. Şah damarımdan daha yakınsın bana. Ben ise hep uzaktaydım sana. Arsız halimle şimdi geldim kapına.

Ol der, oluverir. Kudretinin ihtişamına akıl merer. Alemlere Rabsın, ben aciz bir kul. Bana dost, Allah yeter.

kandım ben dünyanın yalan yüzüne. Kıymetini bilemedim, nankörüm. Elmas olsam kaç yazar bilmeyenin elinde. Bana dost Allah yeter. Umudumu kesmedim, merhameti yüce. Bütün annelerin şefkatleri birleşse, okyanuslarda damla dahi etmez. Bana dost Allah yeter. Sırtımı dayadım ben hakiki dosta. Kainat duman olmuş kimin umurunda? Akıbetimden endişem yok. O var ya, bana dost Allah yeter. Bunca zamandır karşılıksız sevdim beni. Hiçtim, yoktum, var ettin yoktan beni. Bırak anlamasalar da nankörler seni. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter.

0: Bana dost, Allah yeter.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah yolunda cihad için harcadığın para, bir köleyi hürriyetine kavuşturmak için harcadığın para, muhtaç fakire sadaka olarak verdiğin para, bir de çoluk çocuğuna harcadığın paralar var ya, işte bunlar içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı çoluk çocuğuna harcadığın paradır.

mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah.

Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Müslüman, Müslümanın başına gelen musibette terk etmez de. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.''

Diyekmel pirim, ben haddimi aşıyorum. Layık değilim bilirim, himmetini diliyorum. Küfrün eşiğindeyim, düştüm düşüyorum. Ömrümün kışındayım, baharımda üşüyorum.

Gamküsarım, düştüm gama. Bittim, yetiş imdadıma. Gerçi bir mücrimim ama nusretini biliyorum. Dört yanım bin bir kusur. Sardı fıskı fücur. Yordu beni bir fütur. Kendimle boğuşuyorum.

0: Ayşe annemizin verdiği çok güzel bir örnek var. Resulullah bize emretmezdi buyuruyor. Evinden hiç kimseye emretmezdi. Ne olursa olsun direkt bir emir Efendimiz hiç kullanmamış. Peki bir şey istememiş mi? Evet istemiş. Ayşe annemiz örnek veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını isteyecek. Bize şöyle derdi. Ayşe, hava soğuk mu? Hırkamı giyineyim mi? Diye soru sorardı. Biz de anlardık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.
1: Yine Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hangi işte kolaylık ve yumuşaklık varsa o işi güzelleştirir. Kolaylık ve yumuşaklığın kendisinden çekilip çıkarıldığı her işse onu çirkinleştirir.

Ebu Abdurrahman Zeyd İbn Halid el-Cüheni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah yolunda savaşacak bir mücahidin gerekli teçhizatını hazırlar ve tüm ihtiyaçlarını karşılarsa, gerçekten savaşa gitmiş gibi sevap kazanır. Cihada giden mücahidin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki savaşa katılmış gibi sevap kazanır.

Ya Hazip, ya Hazip. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

0: Bazı insanlar çevresini bulamadığı için, inanın, içindeki güzelliği, vallahi ortamını bulamadığı için ortaya koyamıyor ya. Ben hacca umreye gittim de insanlardaki derin kaliteyi orada öyle seyrediyorum ki zevkimden dört köşe oluyorum. Yani manevi ortam bulunca insanlarda bir açılma oluyor, bir güzellik, gözlerinin yaşına mı hayran olasın, durdurak mı zikrine efendim seyran olasın, başını kaldıramadığı Kur'an'a mı, izzetine, ikramına mı, gece yatamayışına mı, sabah namazından evvel Kabe'ye doğru koşuna mı, tavafta süzülüşüne mi, vallahi ortamını bulamadığınız için yaşayamıyorsunuz. Ortam biraz göz kırpsa hepiniz bulut üstüsünüz. Bana sorun siz ya, bulut üstüsünüz. Gözleriniz kurşunlanıyor haramla, dilleriniz kurşunlanıyor haramla, mide kurşunlanıyor haramla. Haramın kuşattığı ortamda sarhoş gezdiğiniz için üzgünüm dediğiniz liste bayağı kalabalık.
1: Metin yükselen yeni sesi Mekke efendim.
2: Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamın biri çölde giderken filancanın bahçesini sula diye bir ses işitti. Bunun üzerine o bulut kara taşlık bir yere saptı ve oraya suyunu boşalttı. Derken su yollarından biri o suyun hepsini topladı. Bu adam suyu takip etti. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye

ben bu bahçeden çıkan ürünü hesap ederim. Üçte birini sadaka olarak dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim, üçte birini de tohumluk olarak ayırırım, dedi.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp da ateşine kelebekler ve çekirgeler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için eteklerinizden tutuyorum, siz ise elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz.

0: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle.
1: www.mekkefm.com

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed. Hayır, hayır.

Ana. Sa'd İbn Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim, dedi. Allah, kendisinden korkan, gönlü zengin, kendi halinde işiyle gücüyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.

0: 1,5 milyarlık saman çöpüyüz biz. Saman çöpü. Aksine konuşun erkekseniz. 1,5 milyarlık saman çöpüyüz. Dünyada ne ağırlığınız var, ne kilonuz var, neyi hissettirdiniz?
1: Senin imanının temeline, kutsalların temeline dinamit koyuyorlar. Mescid-i Aksa'nın altı oyuldu, tarihi kazı ayağı altında o sarı kubbeyi göçertmeye çalışıyorlar.
0: Niye Mescid-i Aksa'yı gündem yapmadınız? Niye Mescid-i Aksa Kur'an'da Allah'ın üzerinde durduğu bir konu? Niye onu Kur'an'a koymuş? Niye peygamberin seyahatini Mescid-i Aksa diye bir noktada İsra bölümünü noktalamış? Sormak zorundasın. Niye çevresinin çok kutsal olduğunu, topraklarının da çok verimli olduğunu, maddi manevi bereket kaynağı olduğunu niye Allah özellikle vurgulamış? Hocam, cemaatim, ümmet, Müslümanlar.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selat selam.

Ya Vacit, ya Vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak.

0: Salanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı.
1: Muaz İbni Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde, öfkesini yenen kimseyi, Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır, huriler arasında dilediğini seçmekte serbest bırakır.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına bir kadın geldi ve bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ettir dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh kabrin bulunduğu mübarek hücreyi açtı ve kadın ziyaret etti ve ağlamaya başladı ve böylece ağlaya ağlaya ruhunu teslim etti. Hazreti Ali keremallahu vechheye, biri sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar seviyorsun diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda mallarımızdan, çocuklarımızdan, analarımızdan ve şiddetli soğukta elimizde geçen soğuk sudan daha fazla sevimlidir dedi. Ben de seni seviyorum ya Resulallah. Şul Yemen'de Öves gibi, ol Habeşi Bilal gibi, aşığım sana, aşığım Mecnun gibi. Seviyorum seni ya Resulallah. Seviyorum seni, seviyorum seni ya Habiballah.

Bera İbni Azib'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, kabirde sorguya çekildiği zaman, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eder. İşte bu şehadet, Kur'an-ı Kerim'deki Allah sağlam sözle iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sapasağlam ve dosdoğru kelime-i tevhid sözüyle sağlamlaştırır. Zalimleri ise sapıklık içinde bırakır ve Allah dilediğini yapar. 14 İbrahim 27 ayetinin delalet ettiği manadır.

0: Şimdi sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nur Dağı'nda ilk vahiy ile şereflendiği zaman sevgili Peygamber Efendimiz tedirgin olmuş, evine gelmiş, üstümü örtün buyurmuş. Hatice Hanım şöyle buyuruyor: ey amcam oğlum, endişe etme, çünkü Allah seni zayi etmez. Neden? Çünkü sen fakire fukaraya bakarsın, akrabanı gözetirsin. Senin kapın gariplere, mazlumlara bir sığınaktır. Sen bunları yaparken Allah Azze ve Celle seni zayi et.
1: Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

yine Ebu Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacağı zaman omuzlarımıza dokunarak şöyle buyururdu: safları düz tutunuz. Girintili çıkıntılı durmayınız. Sonra kalpleriniz de karma karışık olur. Namazda benim arkama aklı başında yaşlı başlı olanlar dursun. Sonra olgunlukta onlara yakın olanlar saf tutsunlar.

0: Seni seven her ruh uludur ya Resulallah. Gözü gönlü her an doludur ya Resulallah. Cemalin pertevinden zerre şevk alan billah, kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Bekler mi başka irtifat bezmine erenler? Haremgahın senin uludur ya Resulallah. Uçup uçup da şemine pervane dönenler, ruhların onlar bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar, iklimin, kuşların yoludur ya Resulallah. Her zaman huzurunda senin buruktur başlar, gözleri de buğu buğudur ya Resulallah. Seni görmek müminlerin en büyük rüyası, seni görense hak nurudur ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin tatlı hülyası, o hülya gönlümün gülüdür ya Resulallah.
1: Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, farelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurmuştur. İzzet, şeref, yücelik ve kudret benim gömleğim, büyüklük benim elbisem sayılır. Bunlardan biri kendisinde varmış gibi davranan, bana ortak olmak isteyen olursa ona azap ederim.''

ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen, doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Hazreti Yusuf'u görüp de parmaklarını kesen kadınları anlatırken buyurur ki o kadınlar Yusuf'un güzelliğini görünce elma yerine parmaklarını kestiler, hissetmediler. Eğer onlar Resulullah'ı görselerdi o bıçaklarla yüreklerini doğrar yine hissetmezler.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Ebu Zeyd Üsame İbni Harise, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kıyamet gününde bir kimse getirilip cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar. Ve o haliyle

odur her hayrın başı, biz de bismillah deriz. Başta ona başlayıp ondan medet

altın bir dize bandrozu. Her canlının dilinde her zaman duyamayız. Tefekkürle bakmazsak görüp okuyamayız. Sen acizsin, fakirsin, ganiyi mutlak Allah. Bir besmele sözünde mündemiştir lafzullah. Bismillah der her ağaç, bize meyveler verir. Bismillah deyip yersen baki meyveler gelir. İnek, deve, koyun, keçi, hepsi de süt çeşmesi. Karışmadan coşup gelir besmele mucizesi. Her bitkinin kökleri deler geçer toprağı. En yakıcı sıcakta yeşil kalır yaprağı. Bunların tek sebebi Bismillah'ın zikridir. Rahman'ın ve Rahim'in mütecessim şeklidir. Bismillah söyleyip ver Allah'ın aşkına. Bismillah söyleyenden al Allah'ın aşkına. Müstesna nimetlerin şükrü gayet kolaydır. Zikir, fikir, sonra şükür, ihtiramlı olaydır. Ferşi arşa bağlayan hablül metin besmele, kainat musagarı insan denen silsile. 114 surenin nazil oldu başında. Bismillah söyleyen asan görür işinde. Onun ismiyle onu çokça çağıran insan, inayeti yanında buluverir her zaman. Aynı zikri zikrederken mevcudatın bütünü, sana dost, sana kardeş kainatın yekünü. Biliyor seni Allah, bildirir bildiğini. Sen de ona hürmetle bildir bildiğini. Rahmetin usulüne vesiledir besmele. Sayini sarf edip de razı ol kısmetine. Rahmetin ta arşına erişmek için miraç, kuvvetli intisapla vasıl olursun ancak. Yıldızlar ordusu besmele ile devran eder. Aşıklar tezekkürde besmele ile seyran eder. Besmele söyleyelim her bir işin başında. Galip gelsin kalbimiz şeytanla savaşında. İnkişafa vesile o şeytanın hilkati, onunla cihat ederek kazanalım cenneti.

Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.

Miktam İbni Mâdî Kerb'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan, kendi elinin emeğinden ve kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğinden ve kazancından yerdi.

Bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü asabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe, senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat. Gökler Allah sesiyle iniyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kilisu Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle, bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kâbe, senin tek sevdalın geliyor, Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine, gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi, Allah dedi, tek bir Allah, Muhammed'i yaratan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kabbin Malik Kâbe'nin kapısında el pençe sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti. Seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kâbe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kâbe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kâbe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla İnsanlığın önderi geliyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır içinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kâbe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke, aç kapılarını Kâbe, çünkü Resulullah geliyor, Muhammed geliyor.

Yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız.

bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor, o geliyor.

Müslümanın Müslümandaki 6 temel haktan birisi de bence listenin en önemlisi ve can alıcısı ve en zoru. Yakın mesafeden en uç noktaya kadar zulme uğrayan Müslümanın, mazlumun yardımına koşmak ve onu zulümden kurtarmak. Myanmar'dan bize ne? Kafirsen sana ne? Filistin'den bize ne? Müşriksen sana ne? Afrin'den bana ne? Münafıksan evet sana ne? Vatan hainiysen doğru sana ne? Zerre kadar Allah'a imanın varsa, zerre

Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.

0: İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
1: Hazreti Muhammed Mustafa ile el sıkışıyoruz. Karada, havada, denizde, dünyada, ahirette senden ayrılan namerttir. Ayrılmak yok. İmanın onunla tamamlanıyor. Kardeş, la ilahe illallah
2: Muhammed Resulullah.
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve hadi sıkıysan Müslüman ol Muhammed Mustafa'ya sarılmadan ha. Yarın dirildin böyle gözlerini ovuşturarak, toprakları omuzdan atarak, aa nereye geldik, ahiretteyiz, apışıp kaldın. Nereye gideceksin kardeş? Cennet nerede, cehennem nerede, sırat nerede, mizan nerede, nereye gideceksin ya? Ya Resulallah kurban oldum, neredesin? Senin bir sancağın vardı, nerede demeyecek misiniz? Adam ol adam ol, muhtaç olduğuna iyi sarıl.
3: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman üç parmağıyla yer ve üç parmağını da yalayarak şöyle buyururdu. Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman ona bulaşan şeyi temizleyip lokmayı yesin. Onu şeytana bırakmasın. Tabakların temizlenmesini emrederek, zira bereketin yemeğin hangi parçasında bulunduğunu bilemezsiniz.

Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek şöyle demiştir. Ey Allah'ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı çok ve daha büyüktür? Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Sağlık içerisinde, güçlü kuvvetliyken, cimriliğe rağbet edip, fakirlikten endişe eder vaziyetteyken, daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip can boğaza dayandıktan sonra falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma. Zaten o gün o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur.

0: Ne zaman diyor Allah o toplum, arkadaşlar bakın, biz Müslüman bir toplumuz. %99'umuz Müslüman olduğu iddia ediliyor. Öyle bir şey ortaya konulmuyor. Ben %100 demek isterim yani. Niye ben insanları kafir göreyim ki? Ama arkadaşlar, bitkisel hayatta gibi bir İslam var. Bitkisel hayatta adam komada, yoğun bakımda. Makinalar ölmediğini söylüyor. 2.80 uzanmış. Oradaki ibreler konuşuyor bu adam yaşıyor diye. Namazı yaşamıyor, orucu yaşamıyor, zikri yaşamıyor, namusu yaşamıyor, tesettür yaşamıyor. Hayası yaşamıyor, edebi yaşamıyor, akrabalığı yaşamıyor, arkadaşı yakası yaşamıyor. Ana ve hakları, evlat hakları yaşamıyor. Yani özelde ve genelde İslam'ın bir insandan beklediği taban olmazsa olmaz, bunsuz Müslümanlık kabul etmiyorum dediği farzlar yaşamıyor. Ama adam hala Müslümanım diyor.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.
1: Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bazen binekle, bazen de yaya olarak Kuba Mescidini ziyaret eder ve orada iki rekat namaz kılardı. Başka bir rivayette, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her cumartesi günü binekle veya yaya olarak Kuba Mescidine gelirdi. İbni Ömer de böyle yapardı.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumdan tuttu ve dünyada sanki bir garip veya yolcu gibi ol buyurdu. İbni Ömer şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı gözetme. Sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlığın yerindeyken hastalığın, hayattayken ölümün için hazırlık yap.

0: Bildik. Gelenler geçmiş. Konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş. Kim mana duyar ise.
1: Ya Adl, ya Adl. Sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım. Senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resûlallah, iki komşum var, hangisine hediye vereyim diye sordum. Kapısı sana daha yakın olana ver buyurdu.

Nevvas İbni Seman'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçek Müslüman olmak demek, güzel ahlaklı olmak demektir. Günah ise, kalbini tırmalayıp rahatsız eden, tereddüt uyandıran ve insanların bilmesini istemediğin her şeydir.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeyiz.

Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.

Allah bizi eli kanlı değil de gözü yaşlılardan eylesin. Allah milletin uykusunu kaçıranlardan değil de milletin yüreğini rahatlatanlardan eylesin. Ela lanetullah ala zalimin. Sürekli zulüm ve haksızlık üretenlerden bahiste Kur'an diyor ki Allah böyle yalancılara da lanet etsin diyor. Aynı acıları karesiyle küpüyle o gariplere yaşatanlara Allah dünyada yaşatsın.

0: onlara acil kurtarsın. Gözyaşımızı onlarla beraber etsin. Duamızı Müslümanlarla beraber etsin. 3-5 kuruşumuzu onlarla beraber etsin. Müslümanca duruşumuzu, yerine göre vuruşumuzu Müslümanlarla beraber etsin. Onlarla omuz omuza etsin. Allahu Teala Hazretleri, arkadaşlar, sadece bizim mazlumluğumuzdan bahsetse yardım hemen hazır. Ama biz de az zalim değiliz.
1: Sizin yeriniz burası.

Sa'd İbni Ebi Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz 6 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bu durumu gören müşrikler, şunları yanından kov, bize karşı saygısızlık etmeye kalkışmasınlar, dediler. Orada benden başka, Abdullah İbni Mesud, Hüzeyl kabilesinden biri, Bilal ve şu anda isimlerini veremeyeceğim 2 kişi daha vardı. Nihayet Resulullah'ın kalbinden Kureyş büyüklerinin kalplerini İslam'a ısındırmak için bizleri huzurundan uzaklaştırmak geçmişti ki Allah hemen En'am suresinin 52. ayetini indiriverdi. Rabbinin hoşnutluğunu umarak sabah ve akşam ona yalvarıp yakaranları kovma.''

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.

Urve'nin, Allah onlardan razı olsun, Ayşe'den radıyallahu anha rivayet ettiğine göre o, "Ey kız kardeşimin oğlu, Allah'a yemin ederim ki biz bir hilali, sonra diğerini, sonra bir başkasını, yani iki ayda üç hilali görürdük de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde hiç ateş yakılmazdı," demişti. Ben de, "Teyzeciğim, o halde ne ile geçinirdiniz?" diye sordum. Teyzem, "İki siyah, yani hurma ve su. Ancak şu var ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağmal hayvanları bulunan Ensardan komşuları vardı. Onlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi. O da bize içirirdi," dedi.

Rızkı veren Allah'tır. Sana da, bana da, hurda da, kuşa da, aha, şu kapının dışında yatan köpeğe de. İşini doğru kıl, kul hakkından ırak ol, gerisi lafı güzel. Kimse kimseyi elinden tutup da bir yere götürecek değil, cennete hiç değil.

0: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasını görüp gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, mutlaka hayır söylesin veya sussun.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ya Vacit, ya Vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni bensiz bırak.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şüphesiz ben sizin görmediklerinizi görüyor ve bilmediklerinizi biliyorum. Gökyüzü meleklerin çokluğundan dolayı çatırdayıp gıcırdadı. Bu gıcırdamasında da haklıydı. Çünkü orada meleklerin secde etmediği dört parmaklık bir yer bile yoktu. Vallahi eğer bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Döşekler üzerinde kadınlarınızdan zevk alamazdınız. Yüksek sesle Allah'a yalvararak yollara ve kırlara çıkardınız.

0: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle.
1: Ebu Ümame Suday İbni Aclan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için hayırlıdır. Onu tutman da senin için şerli ve kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı kınanıp ayıplanmazsın. Harcamaya evvela geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden üstündür.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: geçimini sağlaması gerekenleri ihmal edip onlarla ilgilenmemek kişiye günah olarak yeter. Müslim'in diğer bir rivayetinde ise şöyledir: bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını kısıp vermemek günah olarak bu kişiye yeter.

0: Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.
1: Mekke efendim.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, onun vefat ettiği ana kadar iki gün arka arkaya arpa ekmeğiyle karnını doyurmadı. Başka bir rivayette, Medine'ye geleli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, onun vefat ettiği ana kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı.

0: Aksakallı pir koca, bilmez ki hali nice. Emek yemesin hacca, bir gönül yıkar ise.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Hümeyd Abdurrahman İbni Said Es-Saidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Est kabilesinden İbni Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu adam vazifeden dönüşünde, şu mallar sizindir, şunlar da bana hediye edilenlerdir dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın benim idareme verdiği işlerden birine, sizlerden birini görevli tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki, şunlar size ait olanlar, şunlar da bana hediye edilenler. Eğer o kişi sözünde doğru ise, babasının ve annesinin evinde oturduğu halde kendisine hediye gelseydi ya, Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz hakkı olmadan bir şey alırsa, kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinizin bağıran bir deve, böğüren bir sığır, meleyen bir koyun yüklenerek Allah'a kavuşmasını istemem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, koltuklarının altı görülünceye kadar ellerini kaldırdı ve "Ya Rabbi, tebliğ ettim mi?" üç sefer tekrarlayıp buyurdu.

Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.

Allah

Yaşın 8, vakit akşam. Batılı çok olmadı çölün güneşi. Annenin dizine koydun başını. Annen yanı başında. Gözlerin kavuşacakken uykuya, bir gürültü kopuyor çöl akşamında. Bu gelenler eşkıya, bu gelenler zorba. Annen ağlıyor, annen yalvarıyor. Ama nafile, bahtına ukas panayırında köle diye satılmak düşüyor. Açlıktan titriyor bedenin, güneşten yanıyor. Ve sana doğru bir adam yaklaşıyor gülümseyerek. Adını soruyor, Zeyd. Babanın adı Harise. Memleketin Yemen. Benimle birlikte gelmek, güzel yemekler yemek, güzel elbiseler giymek ister misin diyor adam. Güzel yemekler, güzel elbiseler olmasa da seninle gelirim diyorsun. Bir kapı açılıyor önünde. Yavrucuğum koş bana. Bu kollar, bu sana açılan kucak, cennet kadar serin, cennet kadar sıcak. İşte senin Hatice annen, annenden önce annen, annenden sonra annen, annelerin annesi. Bir kapı açılıyor önünde, bir kapı açılıyor ömründe. Bir sima çıkıyor karşına. Kelimem az, cümlelerim anlatamaz. Bir kez Hatice diyor, bin Hatice dökülüyor dudaklarından. Ey Hatice, bu çocuğu bana bağışlar mısın? Bu çocuk sana feda olsun. Ben de feda olayım. Annesinin kucağından koparılan, eşkıyanın eline düşen, köle diye satılan çocuk Yemenli Zeyd. Nasibine Resulullah'a evlat olmak düşüyor. Sen onu seviyorsun, o da seni seviyor. Ve bir gün iki adam, biri baban, biri amcam. Ey yavrucuğum diyor sevgililer sevgilisi. Sen benim kim olduğumu öğrendin. Sana olan sevgimi de biliyorsun. Şimdi seçim senin, tercihinde hırsın. İstersen onlarla git, istersen benimle kal. Ama unutma, ben beni seçeni asla bırakmam. Baban sana bakıyor. Hadi oğlum, Zeyd'im koş bana, babana koş diyor. Veriyorsun kararını. Gözlerini çevirip efendiler efendisine, ben seni bırakmam, hiç kimseyi sana tercih etmem. Sen bana hem babasın hem annesin. Senden bir nefes ayrılmayı ölümden beter sayarım. Ben hep seninleyim. Ey kölelikten sultanlığa uzanan Zeyd, şimdi ahir zamanda senin yaptığın seçimi yapan çocuklar var. Bir tarafta beklerken dünyanın hazineleri, peygamber aşkıyla yanıyor sineleri. Gurbete yürüyorlar bir sevda uğruna, geride bırakıp saraydan haneleri. Yürüyorlar çöllerin sıcağına, kutupların soğuğuna, onları beklerken hasretle anneleri. Yürüyorlar uzaklara, unutup bütün bahaneleri. Onlar her zor zamanda onu hatırlayıp, onun sevgisini hatırlayıp sabrı kuşanıyorlar. Mute'ye gider gibi gidiyorlar, ellerinde mukaddes emanet sancak. Ve biliyorlar, kendileri düşse bile bir gün o sancağı başka yiğitler alacak. Ve senin sözlerinle sesleniyorlar sevgiliye. Biz seni bırakmayız, hiç kimseyi sana tercih etmeyiz. Sen bize hem babasın hem annesin. Senden bir nefes ayrılmayı ölümden beter sayarız. Biz hep seninleyiz. Bizi bırakma ya Resulallah. Ve ötelerden bir ses, ben beni seçeni asla bırakmam.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerindeyken sadaka vermekten, dilenmeyip iffetli yaşamaktan bahsetmiş ve şöyle buyurmuştur: üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır. Üstteki el veren eldir. Alttaki el ise dilenip alan eldir.

0: Hiçbir vakit sahip olamayacaklarımız için nedir bu telaş? Sahip olamayacağını biriktirmişsen, o sana sahip olur. Sen ona kul. Bu dünyayı kulu olacak kadar nedir sana sevdiren? Ama bilesin ki dünyaya kul olunmaz. Dünyaya tapana mahluk derler. Dünyaya tapana mahluk, Allah'a tapana kul derler.
1: Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir.

Ya Resulallah, ümmetin perişan, ümmetin sensiz şimdi. Gel, gel de kurtar bizleri ya Resulallah. Gözümüzdeki yaşları sil, tut ellerimizden, tut ve bizleri çıkar bu günah derisinden. Seni özledik, seni özledik ya Resulallah. Gel ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gel, gel ya Resulallah.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah mümin kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabredip mükafatını benden beklerse karşılığı cennettir buyurdu.
1: Mekke efendim.

0: Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.
1: Kara örtün yakar, kül eder beni. Görenler divane olmaz mı seni? İşlemeye geldim melek ameli. Makamı İbrahim'de bağışla beni. Ağlaya ağlaya dökem gözyaşı. Sırtıma vurmuşlar günah ateşi. Girip gördüm valla ben o mahşeri. Hacerül Esved'de bağışla beni. Kabe'nin kapısında bağışla beni.

Bu milletin Allah'a adam gibi dönmesi lazım. Allah demesi değil, ben de Müslümanım demesi değil, hepimiz Müslümanız canım demesi değil. Kurbanımızı kestik, Allah'a şükürler olsun deyip birkaç tane kan fışkırtmasıyla değil, tam teşekküllü Allah'ın dine şöyle bir balıklama girmesi, tüm ayetler donanması, Hazreti Muhammed'e gelen tüm haberlerle, talimatlarla donanması, müştehid imamlara yapışıp İmam-ı Şafiler, azamlarla kitab-ı sünneti en iyi anladığını, önüne en canlı şekilde koyduğuna inandığı güzellerle yol alması lazımdır. Evelallah altından kalkarız. Her işin üstesinden Allah'ın yardımıyla geliriz. Bundan dolayı da bir şek ve şüpheniz olmaz.

0: Ebu Abdullah Amr İbni As, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gizli değil, apaçık bir şekilde şöyle buyururken dinledim. Akrabam olan falan oğulları ailesi benim dostum değildir. Benim dostlarım Allah ve salih müminlerdir. Fakat ötekilerle aramızda akrabalık bağı bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyip akrabalık haklarını yerine getireceğim.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

gitmeyene, hak yolundan gitmeyene, sevdasıyla bitmeyene kul deyip de gafil olmam. Sevdasıyla bitmeyene kul deyip de gafil olmam. Gafil olmam, gafil olmam.